Yedi buçla ne prozele şada da baha. İkanda da buçla ne grete buçla da baha. Ne gele